0: yüz mit mai.
1: Yüz altıp bay mai.
0: Jesus.
2: You're listening to My Radio.